0: kararsan, çık saraydan. Ağlıyorsan dön yoluna. Aşka dair konuşursan gerisini sen tamamla.
1: Radyo Ses. Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanılmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: yalan olur. Ne söylesem yalan.
1: Radyo Ses.
2: Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain gururu bu aralar. Sakın bizden.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: 109. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Mercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546-570-06.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir, telefon 0222 217 42 22.
4: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: parmaklıkların arkasına atılan uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne iç.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
7: Bayanlar, baylar... Radyonuzun sesini evet biraz daha yükseltin.
8: Şebep.
7: Arif Güven yayında.
8: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarını duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Ki bilenler mutlaka biliyorlar. Gençlik uzun da bir maraton bizleri bekliyor. İyi misiniz? Kurban olduklarım. Umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Hep söylüyoruz, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Baba, aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Canım kardeşim. Memlekette ne oluyor de bitiyor, gezegende ne oluyor de bitiyor, mümkün olduğu kadar kulaklarınızı getirdiğimiz çalıştığımız radyo programı. Babacığım biz hazırız, muhtemelen siz de hazırsanız artık bugün de başlasın abi. Buyur. Abi sen nasılsın? Yavrum hakikaten şöyle diyorum, bugün nasılsın biliyor musun? Tembele kapıyı ört demişler, yel eser örter demiş atasözünün sahibi gibi, yemin ediyorum. Vallahi şöyle diyorum ya, bugün nedendir bilmiyorum, üzerinde böyle bir ölü toprağı var. Öyle gamsız, öyle amaçsız. Ama yapacak bir şey yok. Buradayız. Canım ciğerim. Buyur. Vay be. Klavye kahramanı arkadaşlarımız. Gerçekten söylüyorum. Programım çok çok başındayken sizden gelen mesajlara bakıyorum. Acayip kaza geliyorum. Gençlik teşekkürler. Vallahi. Mutlu ediyorsunuz beni. Bir tek burada mutlu oluyorum ya. Özel hayat hiç böyle değil abi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Mutluluğun resmini çizemem ama acının heykelini dikerim abi. Burada mutluyum. Teşekkürler gençlik. Şimdi dur. Slogan hemen söyleyelim. Ne diyoruz? Kurban olduklarım olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi cümlesini zamanın padişahlarına bile söyleten sağlık ki her şeyin başı. Kurban olduklarım umarım bugün boyunca da sizlerle birlikte olur. Tıpkı bir ömür boyu sizlerle birlikte olmasını temenni ettiğimiz gibi diyoruz. Güzel bir günümüz olsun inşallah yarabbim. Dedikten sonra teşekkürname kısmımı. Hemen abi. Gençlik bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Yavrum ne kadar güzel bir günde o gün ya. Dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Malum bunun seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Kurban olduklarım, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aynı zamanda bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese Allah kolaylık versin abi. Kral, vay be, kral hoş geldin. Yavrum hakikaten söylüyorum, beni acayip gaza getiriyorsunuz ya. Burada gençlik, ben kralım. İlk defa denk gelenler varsa radyoda kralım. Dışarıda hakikaten söylüyorum, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Çünkü dışarıda yüzümüze bakan yok, yemin ediyorum. Bazen diyorum ya, neremize bakıyorlar? Ki bununla ilgili bugün bir araştırma vardı. Bakınız Amerika'da, valla bizde bir araştırma değil canım kardeşim. Amerika'da kadınların önce gözlerine bakıyormuşuz yavrum. Valla gözlerine. Dedim yavrum nereye bakacağız? Kaval kemiğine bakacak halimiz yok yani. Var. Memlekette olup bitenle ilgili, gezegende olup bitenle ilgili bir dünya haberimiz var. Bir afyonu patlatalım oğlum Arif Güven. Bir kendimize gelelim oğlum Arif Güven. Evet aynen öyle yapalım. Ki haber başlıkları gelecek, yoklama gelecek. Bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun mu? Kurban olduk. Ha? Bir de bir şey söyleyeceğim. Gençlik bak şimdi şu buraya gelirken berberden geldiğim çok bariz belli. Hemen söylemek istiyorum. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Erkekler mutlaka biliyorlardır. Satılık ya da kiralık ev mi arıyorsunuz? Ne bileyim canım kardeşim ülkeyi kurtarma muhabbeti mi yapmak istiyorsun? Üniversitede işte bölüm seçerken sıkıntı mı yaşıyorsun? İdeal kupon nasıl yapılır bununla ilgili zorlanıyor musun? En son teknoloji telefonlar hakkında kısa bilgiler mi almak istiyorsun? Yavrum bütün bunlar için vallahi söylüyorum berbere gidin gençlik yani... Arkadaş hakikaten söylüyorum ya. Her şeyden bahsedilen bir mekandır berberler. Bütün berber dostlara selam olsun. Yavrum ben berber dükkanında hakikaten söylüyorum ki kuantum fiziğinden bahsedildiğini duydum ya. Velhasıl berberden geldiğim çok bariz belli oluyor. Berberime de buradan selamlar olsun. Canım ciğerim. Artık başlayalım yavrum. Ne diyoruz? Buradayız. Duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Kurban olduklarım elbette bugün de radyonuzda.
9: Arif abi, babama değerimi sordum, dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum, 5 para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
10: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Gülen Show'dan. Yes be! Kurban olduğum programın ismine bak. Arif Güven Show Time. Yemin ediyorum açık büfe gibi. Kurban olduk dedim.
1: Valla.
0: Daha çok şey gibi ya. Bizim programın ismi biraz böyle Kuzey Koreli futbolcu isimlerine benzemiyor mu abi? Valla. Onların isimleri dikkat edin. Valla çok uzundur böyle. Kuzey Koreli futbol takımını gerçekten söylüyorum. Televizyondan değil abi. Radyodan dinle. Dersin herhalde adamlar 40 kişi falan çıktılar sahaya. Valla. Abi upuzun isimleri var ya. Bizim radyo programı gibi. Dalisva, Kontana, Tantana, Fortana diye gidiyor böyle. Şey mi diyorsun acaba? Hani bizde bazen böyle bir durumlar oluyor ya. İşte çocuk doğduktan sonra diyorlar ki dedesinin ismini koyalım. Biri diyor ki işte bilmem kimin ismini koyalım. Onlar anladığım kadarıyla herhalde karar veremediler abi. Onun ismini koyuyorlar, bunun ismini koyuyorlar. Ya bir tane çocuk doğuyor, 40 tane ismi var yavrum. Bu nasıl olacak ya? Belki çocuk bile tam anlamıyla adını bilmiyor, biliyor musun? Valla. Sallıyorum bak. Sokakta Juan diye seslensen çocuk durur. Acaba bende Juan var mıydı diye. O da durur. Dur oğlum Arif Güven. Velhasıl Arif Güven Showtime. Açık büfe gibi canım kardeşim. Bu ne? Ay kurban olurum ya. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Çiçeğim öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen şöyle bir paylaşalım. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. 0530-071-43-55. Haydi bir daha. Tane tane tek tek. 0530-071-43-55. Malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Buradan sürekli iletişim halindeyiz. Gençlik çok çok teşekkür ederiz. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız şayet var ise canım ciğerim. Instagram adresimiz elbette programımızın adı. Aratın çıkacaktır. Arif Güven Showtime yazın. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter oğulları @Arif Güven. Teşekkürler. Mesajlar mı? Yoklama mı? Vay be baba bakalım. Kimler var? Almanya ile başlayalım. Ömer'im kurban oldum. Olmazsa olmazımız ya. Selamlar paşam. Almanya burada. Yoklamaya beni de yaz. Allah diyorum ben. Ses kaydımız var. Tıkla bakayım.
2: Kral hoş geldin. Hayırlı günler, hayırlı işler, iyi yayınlar dilerim. 139 Nevzat kardeşini yoklamaya alır mısın bir zahmet? Sevgi ve saygılarımla.
0: Canım kardeşim o kadar nazik, o kadar kibar söylemiş ki. Yoklama ne demek? Seni en öne alıyorum canım ciğerim. En öndesin. Belçika'ya selam olsun. Nevzat'ım kurban olduğum. Bu ne canım ciğerim? Ses kaydı mı? Ver bakayım.
3: Arif abi, he? Hatay'dan selamlar. Ben Hasan abi. Öpüyorum abi seni.
0: Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Bakalım. Buyurunuz. Adana'dan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun canım kardeşim benim. Sirifke oy kurban olurum. Bir de fotoğraf var. Şu anda seyir halinde seninle birlikteyiz. Teşekkürler gençlik. Afyonkarahisar selamlar. Üstad. Kim yollamış? Derya. Deryacığım kurban olduğum çalışan bütün dostlara buradan çok çok selamlar. Diit Mimarlık'ta seni dinliyoruz. Diit Mimarlık diyorum çünkü malumunuz reklam yapamıyorum. Bak reklam olmasın diye ben bu radyonun adını söylemiyorum ya. Kurban olduğum. Tabii canım. Samsun Bafra. Kamil kurban olduğum. Teşekkürler. Buyurunuz. İnegöl'den selamlar patron. Ay kurban olurum şükür kavuşturana demiş. Yavrum her gün buradayım ya. Her gün buradayım abicim. Erzincan'dan selamlar abi askeriz. Hasan'ım kurban olduğum. Seninle birlikte bütün asker kardeşlerimize buradan çok çok selamlar olsun. Yoklama. Konya burada eyvallah patron. Eskişehir'den selamlar. Ay kurban olurum ya. Bu ne dur bakayım. Bizleri güldürüp eğlendiren... Ya Cüneyt'im 71 Cüneyt. Yoklama elbette burada. Teşekkürler. Bu ne bakalım. Abi merhabalar hoş geldin biz de buradayız. 391 Hakan kardeşinden sevgiler saygılar. Seviliyorsun abi. Allah razı olsun canım kardeşim. Sizler de aynı şekilde. Yalova'dan selamlar patron. Eyvallah kurban olurum. Ordu Ünye. Oy kurban olurum. Merhabalar. Londra'dan selamlar. Konce. Bak kemik kadro burada abi. Vallahi söylüyorum beni yalnız bırakmayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Merhabalar patron hoş geldin. Eyvallah hoş bulduk. Bugün biraz duygulu çokça mutluyum. İlk göz ağrım kızım Ekim bugün 15 yaşına girdi. Yaşlanıyoruz be. İyi yayınlar olsun. Hollanda'dan sevgiler. Esin. Esin'im kurban olduğum. Sağlıklı mutlu nice nice güzel yılları olsun inşallah. Buyurunuz. Çorum'dan selamlar patron. Eyvallah canım kardeşim. Mardin kurban olduğum olmazsa olmazımız. Teşekkürler Mardin. Vallahi söylüyorum. Koray yollamış. Bu ne? Dur bakayım. Nazilli. Eyvallah canım ciğerim. Karaman'dan selamlar. Eyvallah canım ciğerim. Bakalım. Baba çok fazla mesaj var ya. Bir ara verelim mi? Aradan sonra mesajlara kaldığımız yerden devam edelim. Çiçeğim bu arada yeni mesajlar da gelebilir. Dediğimiz gibi neydi verelim mi daha? Verelim abi. 0530-071-43-55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Abi seninle birlikteyiz diye mesaj yollayabilirsiniz. Birazdan mesajlar.
4: Abi bir yandan araba sürüyorum bir yandan seni dinliyorum. Ve bir yandan da çocukluğumun bisküvisi kemiriyorum. Seni seviyorum abi.
1: Seni ilk dinlediğimde dedim ki ne diyor lan bu değişik. Sonra dinledikçe harbiden anladım değişik olduğunu. Diğer radyo programlarından çok çok değişiksin.
5: Vay abim, sen cevap da mı atardın ya? Helal sana, adamsın.
6: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.
7: Abi otomatik cevap olmasın, lütfen kanıtla şunu ya. Vallahi içime oturur bak.
6: Canım ciğerim, otomatik falan değil ya. Şu anda müsaitim. Bana yolladığın ses kaydını dinleyince mutlu oldum. O yüzden geri dönüş yapmak istedim. Ben de sizi seviyorum. Her şey çok çok gönlünüzce olsun inşallah.
7: Ben iptal abi, iptal iptal.
8: Selam Arif Güven. Trabzon'dan Ahmet ben. Seni ilk dinlediğimde nereden buldun bu manyağı?

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında.

0: Ben mi sen mi beraber kardeş kardeş bayanlar
1: baylar.
0: Radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla.
1: Yükseldin. Arif Güven yayında.
0: Buyurunuz mesajlar. Manisa Salih'ten. Manisa'dan Salih, bugün de seninle birlikteyiz abi, iyi yayınlar. Kurban olduğum canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Manisa'ya selam olsun. Abi bugün buradayız, seninle birlikteyiz, seviliyorsun. Abi Allah, teşekkürler gençlik. Ben bunu biliyorum zaten ya, herkesin sevdiği bir insanım valla. Sadece dikkat ediyorum son yıllarda, güzel kızların anneleri beni sevmiyor. Bakalım. Şımar mı orada? Eyvallah canım kardeşim. Geldim kral, geldim, buradayım. 35 Hüseyin canım kardeşim, teşekkürler. Baba fındıktaydık, döndüm, özledim vallahi. Fatsa'dan selamlar. Tuncay abi, adres yolla, fındık yollayalım canım kardeşim. Çok çok teşekkür ederim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Düşünüyor olmanız bile yeterli, yemin ediyorum. İyi bana atayım, para yolla abi. Bu ne, dur bakayım. Ha anladım. Bedava da iyiydi. Eyvallah. Yetiştim. 64 Uşak. Ali Altıner canım kardeşim, çok çok teşekkürler. Bu ne bakalım. Merhabalar. Bu nedir? Kim olduğunu bilmiyorum. İlk defa mesaj yollamış. M.K. canım ciğerim. Teşekkürler. Mesaj biraz uzun. Birazdan bakarız. Uyuş. Dün bahsettiğimiz günün konusu vardı. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Kendi mesleğinizle alakalı, sektörünüzle alakalı arkadaşlarımıza dedim ki böyle bir sır verelim canım ciğerim. Bak abi, bu işte uğraşıyorum, bu işin sırrı şudur dediğiniz de var. Oto yıkama işi yapıyormuş canım kardeşim. Diyor ki sevmediğimiz müşterilere ve pis araba getirdiklerinde abi valla çok sıra var diyoruz. Yavrum sana da temiz araba niye getirelim ya? Damperi kaldırdık Arif abi. Eyvallah canım ciğerim. Teşekkürler. Nereden? Malkara'dan Süleyman. Teşekkürler. Dur bakayım. Lüleburgaz'dan kucak dolusu sevgiler. Allah razı olsun çiçeğim. Gençlik, gözden kaçan mesajlar varsa çok çok özür dilerim. Buyurun Biga bizlerle birlikte. Bandırma, Nevşehir. Eyvallah kurban olurum. Edirne'den selamlar. Uşak eyvallah. Antalya, Manavgat. Oy kurban olurum. Bilecik, Londra eyvallah. Teşekkürler. Şimdi biz haberler. Memlekette ne oluyor? Ne bitiyor? Haber başlıkları mı? Bakalım. Gençlik bir şey söyleyeyim mi? Hani memlekette olup bitenle ilgili şey diyoruz ya. Abi sürekli 3. sayfa haberlerine baktığımız zaman dünyamız daralıyor. Sürekli insanların birbirine karşı böyle bir nefretini görüyoruz. Al bak, istatistiklere göre ülkemizde her 39 saniye canım kardeşim. Çok ciddi bir rakamdır bu. Her 39 saniyede bir suç işleniyormuş. Suç ishali olmuşuz canım diyelim. Anladığım kadarıyla abi bunu gösteriyor. Sürekli suçuyoruz yani. Karamsar haberlerden bahsetme ya. Peki öyle yapalım. Bak bugün böyle bir haber vardı. Neredeydi? Kurban olayım, bulsana. Dur bakayım. Al. Canım ciğerim, bizim memlekette ilk defa mı görülüyor? İlk defa bak. Kırmızı bültenle bulunan, daha doğrusu kırmızı listede bulunan kanguru faresi Adıyaman'da görülmüş canım kardeşim. Evet. Da haberi niye böyle verdiniz abi? Haber bu. Kırmızı listede bulunan kanguru faresi Adıyaman'da görüldü. Yavrum kırmızı liste derken hani... Bu kanguru faresinin başına sanki ödül konulmuş gibi. Kırmızı liste ne ya? Bu nasıl bir başlıktır ya? Fare değil sanırsın, hakikaten söylüyorum. Yani örgüt sorumlusu falan herhalde yani. Anlatırız ama bizim memlekette ilk defa görülmüş. E güzel. Başka ne oluyor diye bitiyor. Gençlik, çok da böyle abartmak istemem kendimi ama vallahi söylüyorum, Türkiye'nin en yakışıklı 25 erkeğinin listesi açıklanmış. Yani ben ve diğer 24 arkadaşımdan bahsedeceğim size. Tövbe de çarpılırsın. Vallahi çarpılırım bir gün. Vallahi çarpılırım yani. Abi listeye baktım, dedim ya. Merak ettiğim için baktım da bu nedir ya? Uğur Işılak ne ya? Bu hakikaten söylüyorum yani. Türkiye'nin en yakışıklı 25 erkeğinde Uğur Işılak'ın ne işi var abi? O varsa muhtemelen İzzet Yıldızhan vardır. Nihat Doğan vardır. Geç kurban oldum, geç. Bize daha ciddi haberler vardı. Kız arkadaşından son şansı böyle istedi. Nedir bu bakalım? Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir vatandaş para motorlu uçurduğu sahilin üzerinde bir şans daha Asuman pankartı açtı. Anlatırız. Benim söylediğim bir tez var. Gençler, beyler bak bizler... Bunu lütfen unutmayalım çünkü zamanında bak bir tane çiçekle ya kurban olduğum bir tane çiçekle kalbini aldığın kızın kalbini kırarsan yarın öbür gün yanına, evine, iş yerine çelenk yollasan olmaz abi. O yüzden kadınlarımızın kalbini kırmayalım. Canım kardeşim, var işte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesini mutlaka biliyorsunuz, bir o kadar da zamanımız var.
2: Arif Bey iyi günler. Erzincan Çakırbatı'ndan selamlar. Seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
3: Selamun aleyküm Arif abi. Yolda olduğum için abi radyo çekmiyor. İnternetten dinleyeceğim. Bir yardımcı olabilir misin be? Sensiz bir yollar boş abi.
2: Arif'in her şeyi değişti. Şu bakışları, şu güler yüzlülüğü, şu sempatikliği bir değişmedi. Adamın dibisin dibi. O kadar, o kadar.
4: Arif Güven Showtime.

0: Güven Showtime.
1: Yes, atlı bir grubun oldum. Buradayız, yetik gari sevgili dinleyenler. Haberler. Şuna bir bakalım ya, hakikaten söylüyorum. TÜİK açıkladı. Canım kardeşim TÜİK, gerçi bir şey söyleyeceğim. TÜİK deyince beni bir gülme tutuyor ama yani... Hatta gülüyorum. Malumunuz siz duymuyorsunuz. Belki de ağzımla değil, bilmiyorum yani. Yavrum, TÜİK açıklamış ve TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde %21.7 büyümüş. Dolayısıyla soralım bakalım arkadaşlarımıza. Gençlik, siz bu büyümeyi hissettiniz mi? Hissettiyseniz nerede hissettiniz? Ne oldu? Yani bir anlatın bakayım bana. Vallahi söylüyorum. Günün konusu tabii ki de bu değil ama bununla ilgili de böyle biraz bir konuşabiliriz gibi geliyor bana. TÜİK açıkladı. Verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %21.7 büyüdü. Hadi diyorsun inşallah. Ama benim dediğim gibi vallahi söylüyorum. Ya bizden sakladıkları başka bir Türkiye olabilir mi bilmiyorum yani. Madem büyüdük, bu büyümeyi hissediyor olmamız lazım. Bakalım arkadaşlarımız hissetmiş mi? Bununla ilgili de yazabilirsiniz. Evet abi, hissettim. Nerede? Cebimdeki delikte abi. Cebimdeki delikte. Eyvallah, kurban olayım. Alışverişte hissediyoruz abi. Eyvallah canım kardeşim. Oturma organımda hissediyorum. Oturma organım ne ya? Yavrum, kötü bir şey değil ki bu. Şimdi bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Malumunuz canım kardeşim. Bir aralar böyle sürekli, biliyorsunuz, biz de diğer dünya ülkeleri gibi yaz saati kış saati uygulaması yapıyorduk. Sonra dedik ki alıyoruz veriyoruz saatleri, ileri alıyoruz geri alıyoruz. Tekrar alıyoruz, sözlüyoruz, bak pazartesi geri vereceğiz diyoruz, vermiyoruz gibi durumlar oldu. Bununla ilgili biliyorsunuz son zamanlarda yine biz dedik ki yok arkadaş, biz bu yaz saati uygulamasını yapmıyoruz. Bununla ilgili de hatta elektrik tasarrufuyla alakalı konuşulmuştu. Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi malumunuz elektrik faturalarından bahsediyoruz. Tabii canım, hatta bununla ilgili de konuşabiliriz. Velhasıl şu anda işte yine böyle bir önerge verilmiş ama muhtemelen kabul edilmeyecektir yaz saati önergesi. Gerçi bununla ilgili biz bolca konuşmuştuk. Canım kardeşim, çocuklarımızı okula götürürken hakikaten söylüyorum ya, gece çocukları okula götürüyorduk resmen. Yani hiç kimse artık benim gece hayatım yok demesin. Hepimizin bir parça da olsa bu yaz saati kış saati uygulamasının olmadığından dolayı hepimizin bir tık böyle bir gece hayatı olmaya başlamıştı. Tabii canım. Bildiğim maden ocağında çalışmaya gider gibi karanlıkta çocuklar okula gidiyorlardı. Ondan sonra cuma söyleyeyim. Bununla ilgili bak, sıkı takipçiler yine biliyorlar. Dedim ki çocuklarınızı okula götürürken canım kardeşim böyle bir okulun önünde böyle bir fotoğraf yollayın demiştim ki. Hakikaten söylüyorum yani, çocukları okula götüren bütün velilerden birçoktan böyle fotoğraf gelmişti. Okul bildiğin abi şıkır şıkır bütün ışıklar yanıyor. Karanlıkta çocukları okula götürmek durumunda kaldık. Servis kazalarını hepten geçiyorum zaten bununla ilgili. Maalesef dediğimiz birçok şey yaşamıştık. Sonra biz kendimizi düşündük. Dedim canım kardeşim, bu yaz saati kış saati uygulamasıyla alakalı. İşte bir dinamik kalkıyorsun, zindan gibi karanlık. Sonra iş yerine bir gidiyorsun. Aa, bir bakıyorsun. Tövbe yarabbim tövbe. Karanlıkta evden çıktığın için çorabın bir tanesi siyah, ötekisi lacivert yani. Hadi inşallah kabul olsun mu olmasın mı, bununla ilgili de sorabiliriz. Gençlik, ne diyorsunuz bu yaz saati kış saati uygulamasıyla alakalı? Bakınız, böyle bir önerge verilmiş. Bilim insanlarının meslek odalarının yaptığı çeşitli araştırmalarda kalıcı yaz saati uygulamasının önemli bir enerji tasarrufu sağlamadığının ortaya koyulduğu. Evet ya. Hani elektrikten tasarruf yapılıyor falan denildi. Ama ben çok inanmıyorum, kendi adıma söyleyeyim. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Böyle bir önerge verilmiş. Kabul olur mu olmaz mı? Ki cevabı 3 aşağı 5 yukarı. Tecrübeli bir Türkiye vatandaşı olarak ben biliyorum abi. Bu konularla ilgili acaba siz ne düşünüyorsunuz? Buyurunuz. Bu büyümeyle alakalı, az önce bahsettiğimiz konuyla alakalı mesajlar gelmeye başladı bile. Çünküsü dostlarımıza sorduk. Dedik ki madem TÜİK açıkladı, TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi bu yıl ikinci çeyrekte %21.7 büyüdü. Siz bu büyümeyi hissettiniz mi yavrum diye arkadaşlarımıza sorduk. Bak geldi abi, bir dünya mesaj geldi. Güneş görmeyen yerlerimizde hissediyoruz abi diye. Orası neresi? Koltuk altı, anladım ben be. Tamam. Uy, kurban olduklarım.

0: Fotoğraflar da geliyor ama bunları muhtemelen tabii ki de anlatamıyorum. Evet abi hissettik, kulağımızın arkasında diye gelen bir mesaj. Evin ihtiyaçlarını almak için markete gittiğimde fiyatların biraz daha büyüdüğünü görebiliyorum. Büyüme daha çok fiyatlarda oluyor. Ama diyor tabii ki de TÜİK daha iyi bilir yani. Evet canım ya. Madem TÜİK verilerine göre böyle bir artış varmış, hissettiniz mi? Hissediyoruz abi, faturalarda ve market sepetlerinde hissediyoruz. Eyvallah canım kardeşim. Fiyat büyümesiyle ekonomik rakamlar büyüyor. Neremde hissettiğimi söylemeye gerek yok. Terbiyem izin vermiyor demiş ya. Ben büyümeyi banka ekstrelerinde haneli kısımlarında görüyorum. Malum diyor. Bence TÜİK diyor az bile açıklamış. Bu günün konusu değil gençlik. Sadece hani böyle bir haber görünce sizin de fikrinizi almak istedim ki bununla ilgili hala mesajlar geliyor. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Ayrılmayın gençlik. Radyonuzdayız.
1: Selam Arif. Seni dinlemeye ne zaman başladım ben de bilmiyorum ama iyi ki başlamışım yani. Sonuçta hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz ve kopuyoruz. Acayip bir program. Dinlemeyen kalmasın.
2: Arif abim merhaba, ben Emir. Bir gün ilk kez seni gördüğümü anlatmak istiyorum. Birinci sınıftaydım. Saat 5 veya 3 araları gibiydi. Radyoyu açtığımda sen anlatıyordun. Çok güldüm. Sonra anne bu kim dedim. Annem Arif Gen diye biri dedi. Şu an 4. sınıftayım ve hala seni dinliyorum. Kolay gelsin. Bay bay.
3: Arif Güven Showtime.
4: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
5: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
6: Saygı Mağazaları.
7: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
8: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
9: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
10: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
11: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Modern Showtime. Buradayız. Yettik harici. Ne oluyor ne bitiyor memlekete? Şöyle bir haberler. Buna bir bakalım ya, kurban olduğum. Haberi aynen böyle vermişler. Gündemi takip eden arkadaşlar mutlaka görmüşlerdir. Kırmızı listede bulunan kanguru faresi Adıyaman'da görüntülendi. Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından birisi olan kanguru faresi Adıyaman'da bir çadırda görülmüş canım kardeşim. Şimdi bu fareyle ilgili elbette söyleyeceklerimiz yok. Enteresan bir hayvanmış, kıymetli bir hayvanmış da kırmızı listede bulunan nedir ya? Ben en çok buraya takıldım. Bakarız. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde bulunan kanguru faresi Adıyaman'ın Bozatlı köyü yakınlarında hayvancılıkla uğraşan Esat Yaman'ın kurmuş olduğu çadırın içinde görülmüş. Esat Yaman ve yakınları görüyorlar, cep telefonu kamerasıyla alıyorlar. Kanguru faresi birçok özelliğiyle dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyormuş. Çöllerde yaşayan kanguru faresi üstün sıçrama, iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahipmiş. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan atıklarıyla birlikte besleniyorlarmış. Ve bu farenin en ilginç özelliklerinden birisi de şumuş ki canım kardeşim, hiç su içmeden yaşayabiliyormuş. Beni etkileyen dediğim gibi kanguru faresi kırmızı listede derken dedim ne oluyor ya? Bunun başına bir ödül falan mı var yavrum? Hani? Niye bu hayvan kırmızı listede canım kardeşim? Suçu neymiş? Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Güzel kıymetli bir hayvan da kırmızı listede deyince ne bileyim başlık biraz enteresan geldi. Sanki fare değil. Vallahi söylüyorum yani örgüt sorumlusundan bahsediyorlarmış gibi. Geçelim. Haberler. Buyurunuz. Kız arkadaşından son şansı böyle istedi diye bir haberimiz var. Canım kardeşim hep birlikte Kocaeli'ye gidiyoruz. Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir vatandaş para motorlu uçurduğu sahilin üzerinden bir şans daha Asuman pankartı açmış. Vay be. Olay Kocaeli'nin Derince ilçesinde 60 evler sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız arkadaşıyla arasını düzeltmek isteyen bir vatandaş ilginç bir yöntem izledi. Sabah erken saatlerde otomobiliyle sahile gelen vatandaş yanında getirdiği ve üzerinde bir şans daha Asuman. Yap bir pansuman. Öyle değil ya. Onu ben uydurdum ya. Böyle bir şarkı vardı ya. Tabii canım. Bir şans daha Asuman yazan pankartı paramotora bağladı. Daha sonra gökyüzüne yükselen vatandaş kız arkadaşının pankartı görebilmesi için sahilde uzun süre tur attı. Daha sonra ise paramotordan inerek otomobiline binen vatandaş sahilden uzaklaştı. Eyvallah geçelim dediğimiz gibi. Kırmayalım kadınlarımızın kalbini, gençlik yapmayınız. Allah aşkına. Buyurunuz. İznik'te tarihi ayıp diye böyle bir haber var. Bursa'nın İznik ilçesinde Roma döneminden kalma köprünün etrafına canım kardeşim moloz yığınlarıyla kaplamışız. Haber aynen böyle veriliyor. Vatandaş tepki göstermiş. Doğu Roma İmparatoru Justinianus döneminden inşa edilen tarihi köprüyü ziyaret eden turistler moloz yığınları ile karşılaştı. İznik Orhan Gazi Karayolu'nun 50. kilometre kuzeyinde tarihi İpek Yolu üzerinde inşa edilen 20 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde Roma dönemine ait 3 gözden oluşan kemerli taş köprünün çevresi canım kardeşim moloz yığınlarından maalesef geçilmiyormuş. Tarihi köprüyü ziyaret eden turist kafilesi moloz yığınları arasında kaldı. UNESCO'nun yedek listesinde bulunan İznik'in bu şekilde kabul göremeyeceği altına çizilen... Velhasıl gidiyor şimdi. Evet abi mahvetmişiz ya. Vallahi söylüyorum burada fotoğraflar da var. Berbat. Gerçi hoş yani. Restorasyon yaptırsaydık daha mı iyiydi oğlum Arif Güven? Hayır aman ha. Aman kurban olurum. Aman ha. Haberler. Buyurun mesajlar. Abi günün konusu elbette gelecek be kurban olduğum. Geleceğe. Bu ne? Gülücük. Susu, evet. Suçu saz çalmakmış öğrendi. Eyvallah kurban oldum. Bu ne? Dur bakalım. Çok çok teşekkür ederim ya. Gençlik dur şimdi böyle biliyorsunuz ki sıkıldığımız andan itibaren çok böyle fantastik ne bileyim kafamızın dağılacağı günün konusunu da veriyoruz ki bir tık böyle bir uzaklaşalım memleket gündeminden, içinde bulunduğumuz sıkıcı süreçten. Hazır mı? Peki tamam. Günün konusunu kurban olduklarım birazdan veriyorum abi.
1: Selam Arif Baba. Ben Gebze'den taksici Orhan. Seni 5-6 aydan beri takip ediyorum. Sessiz dinleyicinizim. Abi çok gülüyorum sana takside. Ama sana harbi rahatsızım. Ben de rahatsızım sana karşı. Gülüyorum. Müşteriler bana bakıp gülüyor. Senin hayatını merak ediyorum abi. Sen radyoya gelmeden önce ne yapıyorsun? Çıkınca ne yapıyorsun? Hayatını çok merak ediyorum abi. Yayın hayatında başarılar diliyorum.
2: Arif abi merhabalar. Seni dinlemek her zamanki gibi çok güzel. Seni ilk dinlediğimde müsait olmadığım bir ortamdaydım. Ve dedim ki bu ismi aklımda tutmam lazım. Nasıl tutacağım? Ve hafızamda hiç iyi değildir. Arif'i Galatasaraylı Arif'ten Güven'i de Ali Güven diye bir şarkıcı vardı abi. Biliyorsun, bilirsin sen. Ondan aklımda tuttum. O gün bugün dinliyorum abi.
3: Abi vallahi seni ilk dinlediğimde çok tuhaf bir radyo programı olduğunu farkına vardım ama böyle bir çılgın program olacağını hiç düşünemedim.
4: İlk dinlediğimde vay be ülkemizde bunlar oluyor muymuş dediğim olaylar, baktım gerçekten de oluyormuş be abi.
5: Arif Güven Showtime.

0: Güven Show'da.
1: Buradayız canım ciğerim. Sevgili dinleyenler, mali buluş kaldırabildiğin kadar eğlence. Elbette Arif Güven Showtime radyonuzda olmaya kaldığı yerden devam ediyor. İşte böyle gündem haberlerinden çok sıkıldığımız andan itibaren diyoruz ki biraz böyle bir kafayı dağıtalım. Günün konusunu dostlarımıza verelim. Bambaşka bir boyuta geçelim. Çünkü var bak, o kadar çok can sıkıcı haberler var ki. İstanbul'da köpeğe kurşun yağdırdı. Seken mermi 10 yaşındaki çocuğa isabet etti. Buyurun. Pendik'te iddiaya göre emekli polis memuru S.Ç'ye sokakta kendisine havlayan Zeyna isimli köpeğe 5 el ateş etti. Abi hakikaten söylüyorum yani, ne hale geldik ya. Seken mermilerden birisi 10 yaşındaki Ayşe Sağır'ı isabet etti. Yaralanan Ayşe en yakın hastaneye giderken tedavi oluyor köpekte. Velhasıl bu tarz haberlerden hakikaten çok sıkılıyoruz ve sıkıldığımız an itibaren günün konusunu verelim istiyoruz. Ama bir tık da ne bileyim, şimdi etrafımızda olup bitenlere de tepki göstermeden olmuyor canım ciğerim. Buradan da yola çıkarak bazen ne bileyim abicim, diyorum ki ya oğlum hiç kimseyle muhatap olma. Şöyle boynuna bir pankart as. Vallahi kimseyle muhatap olma. Ve o pankartla gez. Buradan da yola çıkarak biz de dostlarımıza soralım. Canım kardeşim, kendi hayatında ne bileyim abi, işte olup bitenlerle alakalı böyle boynuna bir pankart asıp gezecek olsan o pankarta ne yazardın kurban olduğuna? Günün konusu bu olsun. Fantastik bir konudur. Baba hiç kimseyle muhatap olmak istemiyorum. İnsanlardan çok sıkıldım. Olup bitenlerden çok sıkıldım diyorsanız. Ya da kendi hayatınızla alakalı artık nedir ne değildir tabii ki de bilemem ama. Boynuna bir pankart asıp gezecek olsan o pankarta ne yazardın? Günün konusu bu olsun. 0530-071-4355. Malum biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir kez daha söylemiş olalım. 0530-071-4355. Bakalım arkadaşlarımız neler yollayacaklar. Programımızın İkinci bölümünde elbette mesajlara bakacağız. Mümkün olduğu kadar sizlerin yolladığı mesajlara ses olmaya çalışacağız. Boynuna bir tane böyle bir pankart assaydın, o pankarta ne yazardın? Öyle gezerdin. Günün konusu budur. Biz bu arada haberler. Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Şöyle bir bakalım. Bu nedir? Zimmetine geçirdiği 981 bin lirayla iddia oynadı. Buyurunuz. Hep birlikte şimdi Erzurum'a gidiyoruz. Evet. Erzurum'da Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü'nde çalışırken son 2,5 yılda usulsüz işlemlerle zimmetine geçirdiği, yavrum az bir paradan da bahsedilmiyor, 981 bin lira. Ve bu arkadaş bu parayla bildiğin iddia oynamış ya. İddia oynayan H.K.'nin 12 yıl hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılanmasına başlanmış. Tutuklu sanık H.G. borçlarımı ödemek için kurumdan aldığım parayla iddia oynadım. Tek bir maça 30-40 bin lira yatırıyordum dedi. Avukatı ise müvekkilinin tek maç üzerinden daha çok kazanmak ümidiyle yüklü miktarda paralar yatırdığını anlattı. Vallahi. Aslında şimdi hani tamam, bu arkadaş abi devletin bir kurumunda çalışıyor ama iddiaya yatırıyor. Yani mantıken devletten çalıp devlete vermiş yani şimdi. Oğlum niye gülüyorsun ya? Bunda gülünecek bir şey yok. Bu şeye benzemiyor mu hani? Deprem için toplanan vergilerle yol yapılması gibi bir durum değil mi? Geç oğlum, geç. Gençlik. Bu tarz konulara çok girme oğlum Arif Güven. Doğru söylüyorsun ya. Deli miyim, ateşten gömlek giyer miyim abicim? Biliyorsunuz. Biz bu bloğu bitiriyor muyuz? Burada bir ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Eyvallah. Bak mesajlarımız da gelmeye başladı. Günün sorusunu arkadaşlarımıza bir kez daha soralım. Canım kardeşim. Dedik ki buyurun, hani fantastik bir konudur. Olabiliyor olsa, boynuna böyle bir pankart asıyor olsan o pankarta ne yazardın? Öyle gezerdin. Günün sorusu budur. 0530-071-4355. Allah rahmet eylesin. İnsanlık ölmüş yazardım. Eyvallah. Amsterdam'dan Remzimiz yollamış. Birazdan mı? Peki. Gençlik, birazdan mesajlarınıza bakıyoruz. Deriz ki olabiliyorsa canım kardeşim şimdilik sakın hiçbir yere ayrılmayın. Sebep belli. Arif Güven Showtime. Malum hala radyonuzda.
2: Seni sadece bir aydır dinliyorum. Ve herkesin dediği gibi şeyler demeyeceğim. Adamın demesin 10 numara 5 yıldız falan. Onun yerine you are the best diyorum. Sevgiler Londra'dan. Bye. You are the best.
3: Abi seni her gün dinliyoruz ya. Süpersin Arif abi. Böyle devam. Selamlar Hollanda'dan.
4: Arif abi Kapadokya'dan günaydın. Turistlerle birlikte gökyüzünden seni dinliyoruz. Takipteyiz.
5: Arif abi çok üzgünüm. Seni dinleyemiyorum. Annem beni okula gönderiyor. Keşke okul olmasaydı.
6: Arif, senin yüzünden personelle papaz olacağız. Senin sesin gelmiyor diye adam makineyi açmıyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Güven Show. İşler sarpa sardığında malumunuz Arif Güven Show. Elbette radyonuzda haberler. Şimdi ama ara verdik haberlere. Malumunuz günün sorusunu dostlarımıza sorduk. Olup bitenle ilgili, içinde bulunduğumuz dünya ile ilgili, insanlarla ilgili. Dedim artık neyse canım kardeşim, hikayemiz şudur. Boynuna bir pankart asacak olsan, o pankartla gezecek olsan, o pankartta ne yazardı? Ne yazardın? Günün sorusu bu. Bakalım. Nevzat'ımla başlayalım ya. Kurban oldum, ne kadar güzel söylemiş. Doğaya zarar verme. Ağaçsız, hayvansız, susuz bir yaşam mümkün değildir. Yazardı Marif abi. Keşke diyor ilkokuldan itibaren doğayı ve canlıları nasıl koruyabiliriz adlı bir ders olsaydı. Vallahi. Güzel. Akli dengesi bozuklara yardım edilir yazardım. Ya da patron çıldırdı yazardım. Tabii canım. Nerede ya? Ben bir benzin istasyonunda gördüm. Canım kardeşim, rakama çok takılma. Şimdi hani sallıyorum. Hani şu anki günümüz rakamlarıyla benzin istasyonunda araba yıkamayla alakalı böyle bölümde patron delirdi yazmışlar. Patron delirdi. İşte araba yıkama sallıyorum. 5 TL gibi bir şey. Aa dedim, 5 TL araba yıkanır mı ya? Sonra velhasıl 3-4 gün sonra yine aynı yerden benzin alıyorum. Baktım o pankartı kaldırmışlar. Dedim ne oldu? Patron akıllandı galiba. Yani... Ne yazmazdım ki? Hayattan keyif almıyorum. Okul, iş, güç üstüne geliyor. Bıktım, kimse bana bakmasın, konuşmasın yazardım. Eyvallah canım kardeşim. Genelde içinde bulunduğumuz süreçte, ne bileyim, bana dokunmayan yılan bin yaşasın modunda olmaya başladık anladığım kadarıyla. Buyur, pankarta ne yazarmış? Hayat bazen a deyiyor lalaleye, a deyiyor lalale yazardım. Şu emekliye bir sadaka yazardım demiş ya. Mehmet Ali abim yollamış. Bakalım arkadaşlarımız ne yazarmış. İyi niyetim itibariyle suistimal etmeyin yazardım abi. Malumunuz herkes suistimal ediyor demiş. Bakalım. Gerçekten iğrenç bir hayat. Ya bu son zamanlarda canım kardeşim. Storylerde çok fazla duyuyorum ben bu şarkıyı ya. Var mı oğlum bizde? Yok mu? Ha, yine. Bak dandik radyocu yok işte. Gerçekten iğrenç bir hayat yazardım. Güzel. Adaletli olun yazardım. Güzel sosyal mesaj vermiş. Akıl hastanesi tarafından keşfedilmeyi bekliyorum yazardım abi. Eyvallah, güzel. Vallahi olmazsa da olmasın, her şeye üzülecek değiliz ya yazardım. Güzel. Hiç mutlu değilim, beni rahatsız etmeyin yazardım. Çekilin deli var yazardım abi diyor. Çekilin deli var. Herkes kendi işine baksın yazardım. Seninle mutsuzluğa da varım yazardım. Saf değilim, fesatlık yapmıyorum. Siz akıllı değil, kötüsünüz yazardım. Buyurun. Yunus yollamış. Sevmek bedava yazardım. Soru sormayın bilmiyorum. Teşekkürler yazardım. Kimse benimle muhatap olmasın. Eyvallah kardeşim. Bakayım. Bu yaşıma kadar geldim. Sadece kendimi düşünüp kendim için çalıştım. Kimse benimle uğraşmasın. Teşekkürler yazardım. Eyvallah. Açım, çocukları maç yazardım. Bizim ülkede vicdani sorumluluğu yoğun insanlar çok fazla diyor. Zengin olmanın en güzel yolu bu abi. Evet ya, dramatize etme. Malumunuz. Lütfen hayatım hakkında bilip bilmeden yorum yapmayın yazardım. Yağmur yollamış, teşekkürler. Gülümse biraz. Hayat üzülmek ve kederlenmek için çok kısa yazardım abi. Güzel. Bak sosyal bir mesaj.

0: Güzel abi. Bak diyor ki bizler iyiyiz ama kötü olmamız istenirse o konuda da çok iyiyiz yazardım. Güzel abi, süpermiş. Bizler iyiyiz ama kötü olmamız istenirse o konuda da çok iyiyiz. Sevgilim. Adalet, illaki adalet yazardım abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Soru sormayın, bilmiyorum, teşekkürler yazardım. Bu Yıldız Tilbe'nin şeyi değil miydi ya? Bir tweet'i değil miydi? Hiçbirinizi sevmiyorum ama tek başıma da canım sıkılıyor yazardım. Güzel. Teşekkürler gençlik. Günün konusu malumunuz belli. Arkadaşlarımıza sorduk. Dedik ki böyle boynunuza bir pankart asıp geziyor olsaydınız o pankarta ne yazardınız? 0530-071 malum 43-55. Bir daha söyleyelim. 0530-071-43-55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası olabiliyorsa kurban olduklarım hep söylüyorum ki. Abi artık bunu söylemekten yemin ediyorum. Dilimde tüy bitti derler ya. Aha gösteriyorum, dilimde şu anda tüy bitti yani. Dilimi gösterdim gençlik, tüy bitti. Bak sadece buradan yollayınız. Çünkü Instagram'dan geliyor, Twitter'dan geliyor, Facebook'tan geliyor. Hepsinin takibini aynı anda yapamıyoruz. Boynunuza pankart assaydınız o pankarta ne yazar öyle dolaşırdınız.
1: Arif abi, benim adım da Arif. Seni ilk dinlediğimde çivi çakıyordum abi. Samsun Bafra'dan sevgiler.
2: Selam Arif, seni ilk dinlediğim gün bugün. Çok heyecanlıyım. Çok trafik var. İzmir'den ses kaydı yolluyorum. Ben Selin.
1: Arif, biraz önce abonenin suyunu kapattım. Garibim duşta kaldı. Söyle bizi affetsin.
3: Seni ilk dinlediğimde Arif Güven, çıldırmış olduğunu düşündüm ve ben de çıldırdım.

0: Çenet olsun.
1: Arif Güven Showtime.
2: Çok şiddetli. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Teşekkürler dostlar. Bakalım, bakalım, bakalım. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. 3 günlük dünya için değmez. Sonumuz da bir avuç toprak. Ona göre yaşa. Ey insan oldu diye yazardım. Yavrum bu nasıl bir pankarttır ya? Canım kardeşim Hüseyin'im çok çok teşekkürler. Dur bakayım. Benim gerçek dostlarım hayvanlar yazardım. Eyvallah kurban olurum ya. Ömer'im yollamış. Mesajlar, mesajlar. Bu neye bakalım. Merhabalar Londra'dan. Aha, Konca yollamış. Dünyayı yıpratmayın. Yaşanacak güzellikler var yazardım. Güzel. Hayatı şikayet ediyorum yazardım. Evet. Bakalım arkadaşlarımız neler yazarmış. Allah hepinizin diye başlayan böyle bir mesajımız var. Hem bela okumuş hem de sonuna saygılar diye çok saygılı bir şekilde bitirmiş. Yani. Hayat yarım kalmaktan daha kolay. Geçirdiğimiz ne varsa yaşamadan ölmeyin, geç kalmayın, yaşayın yazardım. Eyvallah canım kardeşim. Beni love dışında rahatsız etmeyin yazardım. Soru sormayın bilmiyorum, teşekkürler yazardım. Dert dinlenir 5 lira yazardım. Hakikaten ha. Moralim bozuk, bana dokunmayın yazardım. 24 saatin 3 saatinde sizleri seviyorum ve özlüyorum. 14 saatinde size küfür ediyorum yazardım. Buyurun sosyal mesajlar da var. Ülkemde mülteci istemiyorum yazardım. Suyumuzu tasarruflu kullanalım yazardım. Bak bunlar hep sosyal mesajlar. Hümeyra yollamış. Benden uzak durun yazardım. Benden uzak durun. Emre yollamış. Pankarta ne yazardınız diye sorduk ya. Bu bir pankarttır yazardım. Vay. Ecem yollamış. Dikkat, hassas kişilik yazardım. Yaklaşmayın, canlı bomba yazardım. Ben enayiyim, beni kullanabilirsiniz yazardım. Cafer yollamış ya. Ben enayiyim, beni kullanabilirsiniz yazısıyla öyle geziyor. Bakalım bakalım. Benimle uğraşmayın. Hiçbirinizle muhatap değilim. Siz de benimle muhatap olmayın yazardım. Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol yazardım. Bak sosyal mesajlar da geldi. Herkesin bir derdi var. Ayşe yollamış bak. Pankarta ne yazardın diye sorduk ya. Zayıflayamıyorum yazardım. Zayıflayamıyorum. Tahammülünüz kalmamıştır yazardım. Maaş yetmiyor. Hayat çok pahalı. Her şey her gün zam geliyor. Yeter artık yazardım. Eyvallah canım kardeşim. Karşıyım. Her şeye karşıyım yazardım. İnsanları tanıdıkça gölgemle kucaklaşasım geliyor yazardım. Hepinizden tiksiniyorum yazardım. Bak. Turan yollamış. Pankarta bak. Kahrolsun. Kahrolmamış. Kahrolması gerekenler kahrolasıca şeyler. Hayat basit, insanlar zor. Yormayacaksın ağam, peşin zor olanları kapı dışından öteye de. Eyvallah canım kardeşim, anlamadım, teşekkürler. Bilmiyorum yazardım, bıktım yazardım, sen bilirsin yazardım. Hepinizden nefret ediyorum yazardım. Dikkat, kırılabilir yazardım. Unutmayın ki bana bir şey olmaz yazardım. Denk geldiğimiz zamana tüküreyim yazardım. Hakikaten denk geldiğimiz zamana bak, tüküreyim yazardım. Hayata bir kez geliyoruz. Anı yaşayın, keyfini çıkartın yazardım. Bunu yazan Tosun. sonu okuyan alim mi olsun, ne olsun? Yani? Bunu yazan Tosun yazardım abi. İnsanlar benden uzak dursun yazardım. Ben bir eşeğim, sevgilimi üzdüm yazardım. Vay kardeşim. Bak Sami yollamış. Buradan mesajı da vermiş olduk demek ki. İnşallah sevgilini de dinliyordur. Ben bir eşeğim, sevgilimi üzdüm yazardım. Bana bir şey sormayın bilmiyorum yazardım. IBAN numaramı yazardım demiş ya. Evet ya, sen de bir IBAN numarası ver oğlum. Ne var? Adalet istiyorum yazardım. Bu dünyaya seni bulmaya geldim yazardım. Vay güzelmiş. Sarılmak bedava yazardım. Yeter yazardım. Beni rahat bırakın, çok fazla var. Adalet çok fazla var. Son parti mi? Birazdan gençlik son parti bakacağız. Dur bakayım. Hikayenin sonunda hepimiz ölüyoruz yazardım. Uzaktan iyi insanımdır, yaklaşmayın yazardım. Evet abi, hala mesajlar geliyor. Bütün Kley ve Kahraman arkadaşlarımıza biz de canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Sorduk dostlarımıza, dedik ki... Boynunuzda bir pankart olsaydı, o pankarta bir yazı yazıp gezmeniz gerekseydi, o pankarta acep ne yazardınız? 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.
0: Arif Güven, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. İstanbul Gebze'de sanayide dinlemiştim. O günden beri her programını dikkatle ve itinayla dinliyorum.
3: Selam Arif, seni ilk dinlerken trafik polisi çevirdi, deli misin, ne gülüyorsun kendi kendine dedi. Bu da ilk bir hatıra.
1: Arif Güven, Showtime.
0: Arif abi, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. Eskaza denk geldi. Hemen radyoya kaydettim. O gün bugündür her programını dinliyoruz abi. Saygılar.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir, 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Actuelle Show. Son partimi kurban olduklarım, şöyle bir mesajlar. Sorduk dostlarımıza, dedik ki boynunuza böyle bir pankart assaydınız, o pankarta ne yazar öyle gezerdiniz? Bakalım, ateşle yaklaşma, tehlikeli madde yazardım abi. Eyvallah kurban olduğum. Çıldırmaya az kaldı, doktorum nerede yazardım? Selamu hello, naber moruk yazardım. Tövbe yarabbim, naber moruk ne? Zamanı tanı ne? Tanrı yaşar, insanlar ölmek için doğar. Özgün, ay kurban olurum, özgünüm, güzelmiş söz. Buyur canım kardeşim, dolmuşçuluk yaptığı için muhtemelen de İzban'da çok fazla sordukları için herhalde. Diyor ki, Kent kart dolumu yok, satışı da yok. Nerede satıldığını bilmiyorum yazardım. Ay yarabbim ya. Uzaktan iyi bir insanım, yaklaşmayın yazardım. Bakalım. Beni yormayın yazardım abi. Beni bir salın yazardım. Kullanma talimatım sona ermiştir yazardım. Bana ne arkadaş, en büyük Beşiktaş yazardım. Güzel. Beni salın artık yazardım. Moralim çok bozuk. Bana dokunmayın yazardım. Yalnız bırakın yazardım. Az ötede oynayın yaz. Az ötede oynayın ya. Az ötede oynayın yazardım demiş ya. Vay güzel. Bak sosyal mesajlar da veriyor dostlarımız ya. Yangın söndürme filomuz olsun yazardım. Güzel. Düşüncelerinizi okuyabilirim. Okuyabiliyorum. Dikkat edin yazardım. Herkesin hayatına kimse karışamaz yazardım. Güzelmiş abi. Evet abi. Güzel. Umutlarımı yok ettiniz yazardım. Ben bir malım, gelin beni alın yazardım. Dokunmayın, çok fenayım yazardım. Aşılıyım yazdıracak o kadar çok insan var ki abi demiş. Evet olabilir, aşılıyım. Seni çok seviyorum annem yazardım. Ay kurban olurum ya. İBAN numaramı yazardım abi. Yorgunum bak bu yüreğin savaşı yazardım. Biz zor günlerin adamıyız yazardım. Dikkat, yıkılmıştır yazardım. Gerçek değilim yazardım. Hala atanamadım, hala bekarım yazardım. Canan yollamış. Kedi ve çikolata değilsen bana yaklaşmayın yazardım. İyi ki Beşiktaş'ım var yazardım. Toparlıyoruz artık gençlik. Mümkünse benden uzak, Allah'a yakın olun yazardım. Evet güzel. Benimle konuşma yazardım. Derdine dert olurum, uzak dur yazardım. Derdine dert olurum. Dokunmayın, çok fenayım yazardım. Vay baba helal olsun ya, Tarkan yollamış. Sadece abi diyor, Mustafa Kemal Atatürk yazardım. Gerçekten iğrenç bir hayat yazardım. Baba onu bulsanıza ya. Ben onu abi şey yapmak istiyorum. Bulabiliyor muyuz? Dur bakayım bir.

0: Ankara'da onu bulmam lazım abi. Bulmam ve çalmam lazım hatta. Son toparlıyoruz bakalım. Yaşamak içimden gelmiyor artık yazardım bakalım. Beni parayla sevin yazardım. Valla beni parayla dövebilirsiniz bir de gençlik. Gülümse çünkü başka bir hayat yok yazardım. Evleneceğim yazardım. Gölge etme yazardım. Açım yazardım. Korkaklığa hayır, cesarete evet yazardım. Yasin yollamış. Ruhuna El Fatiha yazardım. Her işte kullanılır yazardım diyor. Mehmet yollamış. Dikkat kırılabilir bu hepimizi. Evet geliyor. Hepimiz delirdik yazardım. Beni siz delirttiniz yazardım. Emine yollamış. Kurtarın beni bu hayattan yazardım. Halit yollamış. Bakayım bakayım. Sarılmak 1 lira yazardım. Salın beni yazardım. Açılın ben doktorum yazardım. Güzel. Tükendim bulaşmayın yazardım. Özgürlük yazardım. Kırmadan sevin yazardım. Baba o kadar çok mesaj var ki gençlik gözden kaçanlar varsa çok çok özür. Bakın boynuma ne astım yazardım. Güzel. Ay yarabbi ya. Bugün de ölmedim yazardım. Ama dokunmayın o çok fazla geliyor. Herkes işine baksın yazardım. Öğrenciyim yazardım. Dünyadan tiksiniyorum yazardım. Zorunda mıyım yazardım. Beni rahat bırakın yazardım. Ben bir robotum yazardım. Vallahi gençlik teşekkürler ya bu kadar yeterli olmuş olsun. Şu şeyi buldunuz mu canım kardeşim? Gerçekten iğrenç bir hayat. Ha? Bulamadık mı? Onu bulalım ya onu bulalım abicim. Canım kardeşim kurban olduklarım şöyle bir saate bakıyoruz. Malumunuz burada ışıklar yine yanıp yanıp sönüyor. Dolayısıyla bu ne demek? Minicik bir mola. Moladan sonra buradayım. Sakın kurban olduklarım hiçbir yere ayrılma.
1: Bayanlar baylar radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Merhaba Arif abi ben Rıdvan Kartal'dan. Ya abi konuyla hiç alakası yok ama sunucu senin ismini söylerken bir an sanki kendimi sirkteymişim gibi hissediyorum ya. Hani sen çıkacaksın ipin üstünden yürüyeceksin. Hani ateş yanan çember var ya onun içinden böyle zıplayarak atlayacak mısın gibime geliyor ya.

0: kurban olayım. Bu mu? He? Allah diyorum be. O kısım geldiğinde haber verin canım kardeşim bana. Ha, dur çok az geri al ya. Söyledi gerçekten iğrenç bir hayat dedi ya.
1: Gerçekten iğrenç bir hayat.
0: Evet abi gerçekten iğrenç bir hayat. Şimdi sevgili dinleyenler malumunuz dinleyenlere şarkı armağan edilir. Daha dinleyene haber armağan edilir mi ya? Bu haberi hakikaten söylüyorum. Belçika'dan Nevzat'a armağan ediyorum. Çünkü şu daha Instagram'dan dün böyle bir ses kaydı yollamıştı. Yengeyle birliktelermiş. Koluna kara sineklik olmuş. Bu bizim oğlan gülmeye başlamış. Yenge demiş hayırdır? Şimdi bu haberi görünce direkt Nevzat geldi aklıma ya. O da bana çünkü aynısını söylemişti. Abi kara sinek görünce sen geliyorsun aklıma dedi. İstanbul'da kara sinek artışı, ilaca dirençli olanlar çıkabilir. Sadece İstanbul değil canım kardeşim, hakikaten söylüyorum ki Ege'de, Marmara'da aynı sıkıntı söz konusu. İstanbul'da kara sinek artışı rahatsız edici boyutlara ulaştı. Uzmanlar kara sineğin çöp ve atıkların olduğu yerlerde ürediğini belirterek sorunun ilaçlama ile çözülemeyeceğini belirtmişler. Demişler ki bir süre sonra ilaca dirençli sinekler ortaya çıkacak. Benim de tezim şuydu ki bilenler mutlaka biliyorlar ki Nevzat onlardan birisi. Canım kardeşim diyorsun ki bu sivrisinek dediğimiz meret, eyvallah canım ben ciğerim, hani bir nevi amacı belli. Anlatabiliyor muyum? Gerçi o hayvana da uyuz oluyorum. Yavrum o kadar minicik bir hayvandan o kadar ses çıkartmıyor. Vızzz diye. Bir de kalkıyorsun gece yatağından bir bakıyorsun. Ortalıkta yok. Kurban oldum diyorsun. Nerede la bu? Işığı kapatıyorsun yine kulağının dibinde. Işığı açıyorsun yine yok. Bir bakıyorsun. Aa diyorsun yine saklanmış. Sanki benimle birlikte 18 ay askerlik yapmış gibi acayip kamufle olabiliyor yani. Ya da bir bakıyorsun tavanda. Meret tabii biliyor. Evde İbrahim Kutluay kadar uzun boylu bir adam yok. Dolayısıyla... Hadi diyorsun onun amacı belli. Kara sinek yavrum ne kadar şapşık bir hayvandır ya. Koluna yani konuyor, bacağına konuyor. O ellerini pıtı pıtı yapıyor geri gidiyor yani. Sadece ellerini ovuşturuyor. Velhasıl Nevzat'ım bu haberi görünce vallahi söylüyorum. Direkt sen geldin aklıma kurban oldum. Şimdi memlekette ne oluyor diye bitiyor. Haberler. Şuna bir bakalım canım ciğerim. Vay eyvallah kurban oldum. Günün helal olsun haberi gelmiş. Yollayan arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Yasemin yollamış. Güzel. Şu haber... Ya Allah akıllı fikir ihsan eyle yarabbim. Buyurun. İki çocuk açık bagajda yolculuk yaptı. Erzurum'da iki çocuğun otomobil bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi. Yavrum Allah akıl fikir diyoruz ya. Vallahi doğru yani. Nerede bir simitçi abimizin haberi vardı kurban olduğunu? Seçmiştik. İşini hakkıyla yapan herkes hakikaten söylüyorum. Hep helal olsun diyorum ya. Hah buldum bak. Tıkla bakayım bir şuna. Bak işte... Kravatlı simitçi diye böyle bir haberimiz var gençlik. Vallahi söylüyorum. Sıcak havada takım elbise çok terletse de şıklığımdan taviz vermiyorum demiş. Kurban olacağım abim. Ne kadar da şıkmış vallahi. Bursa'da takım elbisesiyle kravat takarak seyyar simitçilik yapan 62 yaşındaki Ahmet Berksun vatandaşlar beni çok sevdi. Sıcak havada takım elbiseyle simit satmak çok terletse de şıklığımdan taviz vermiyorum demiş ya. Vallahi ben işini iyi yapan herkesi çok seviyorum gençlik. Helal olsun. Haberler. Ne oluyor diye bitiyor. Dur bakayım bu nedir? Başka ne oluyor? Ne bitiyor? Bakayım. Bu nedir yavrum? Bir ton sipariş var. Nedir bu? Oy kurban olurum. Malibunuz. Azer yaylasında üretilen dünyaca ünlü balımız biliyorsunuz. Azer balı için şu ana kadar bir ton sipariş verilmiş. Ne güzel. Ayder yaylası, Karadeniz kurban olurum. Bir ara babacığım bal neydi ya? Tövbe yarabbim abi. Televizyonlarda sürekli bal. 3 işte kavanoz alanlar, 5 kavanoz bedava gibi. Dedik oğlum bu tövbe yarabbim bunlar nasıl bal ya? Çalışan arılar Suriyeli mi tövbe estağfurullah yani. Herkes bal veriyor diye. F5 mi? Evet. Canım kardeşim malibunuz artık birazdan böyle bir F5 yapıyoruz ve diyoruz ki yazıyor haberleri gelecek ki finaldeki helal olsun haberi zaten cepte.
2: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
3: Aha parım gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım.
4: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
5: Babadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: Divan Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle, kurban olduklarım yazıyor, yazıyor. Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor. Meteoroloji tahminlere göre haftanın ortasından itibaren canım kardeşim sağanak yağış etkili olacakmış. İstanbul'da Perşembe ve Cuma günü etkili olacak sağanaklarda beraber hava sıcaklığı 5 derece düşüyor. Vay be. Hoşça kal kumsal, hoşça kal karpuz. Tabii canım, artık onlara yavaş yavaş bay bay diyoruz. Başka ne oluyor da bitiyor bakalım. Bisiklet çalmak için yangın merdiveninde 9 saat bekledi. Vay be, meslek aşkına bak arkadaştaki. İstanbul Beylikdüzü'nde şüpheli girdiği apartmanda kilitli halde olan bisikleti çalmak için 9 saat yangın merdiveninde bekledi. Çok zahmetli iş. Bu ne? Bakayım. Bu köyün gençleri evlenecek kız bulamıyor. Aa, niye? Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadıkları kırsal bölgede şehre göç sebebiyle evlenecek kız bulamayan gençler seslerini duyurmak için sancakla köy meydanına yürüdü. Köyken büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgesinde Üzümlü'de nüfusun yaşlandığını anlatan gençler bu gidişin terör belasından daha kötü olduğunu söylemişler. Abartmayınız gençlik. Ellerinde bak bugün hani günün konusu şeydi malumunuz işte bir pankartınız olsaydı ne yazardınız dedik ya. Ellerinde usta sözümüz söz en az 5 çocuk mevzu derin ustam ve ne olursan ol yine de gel. Cumhurbaşkanımıza mı söylüyorlar bunu ya? Ha? En az 5 çocuk dediklerine göre herhalde Cumhurbaşkanımıza yani. Evde kalmış erkekler yazılı dövizler ile yürüyen mahalleli seslerini yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Mahalleli o zamanın etrafında toplanan dertli vatandaşların sorunuyla birlikte çözüldü. Allah Allah ne olmuş ya, muhtar konuşmuş, dur bakayım. 25 ila 45 yaş arasında 25 bekar gencimiz var, sorunlarımız büyük. Herkes bekar abi, çok tehlikeli. Gençlerimiz bekar olması köy nüfusunu azaltıyor. 400 nüfustan 200 nüfusa düştük. Göç başladı. Kızlar da dışarıya gitti. Gençler de biz vatanımızı, köyümüzü terk etmeyiz. Köyde kalmak istiyoruz diyorlar. Yetkililerden yardım istediklerini ifade eden muhtar demiş ki Cumhurbaşkanımıza buradan söz veriyoruz. Bu gençlerin her birinin beşer çocuk yapacağının sözünü veriyoruz. Abi çıldırdınız mı siz ya? Cumhurbaşkanımıza söz vermişler. Demişler ki Cumhurbaşkanı ne yapacak bu arada? Cumhurbaşkanımız ne yapacak abi? Cumhurbaşkanımız bize yardımcı olsun. Ya Cumhurbaşkanı ne yapabilir kardeşim sana ya? Abi tövbe yarabbim ya. Köyde evlenecek kız yok, Cumhurbaşkanından yardım istiyorsunuz. Köyümüzün sorunu budur diye konuştu. Ara başlık çocuk sesi duymak istiyoruz. Köyün en yaşlısı Zeynep Öztürk. Ay kurban olurum. Bunlar nasıl evlenecek düşünüyoruz. Bir yerden bir şeyler duyup gidiyoruz. Olmuyor, evlendiremedik. Evleri de yapıldı. Her şeyleri var. Gençleri evlendirmek için Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Çocuk sesi istiyoruz. Gençlerimizi evlendirmek istiyoruz. Abi civar köy yok mu? Civar köyde kızlar yok mu ya? Yaşananlara bir çare isteyen gençlerden Ahmet Telli. Dur bakayım, gençlik konuşuyor. Çarenin ne olduğunu bilmiyoruz ama bu gerçekten analiz edildiğinde terörden daha büyük sorun. Büyük bir bela bizce. Çoğalmayan nüfus, yaşlanan bir nesil var şeklinde konuşmuş. Köye son gelinin 9 yıl önce geldiğini anlatan Osman diye bir arkadaş da en son gelin 9 yıl önce mi gelmiş? Biz köyümüzde düğün görmek istiyoruz. Anlı şanlı düğünlerimizi yapmak istiyoruz. Yeni gelinler gelsin, yeni nesiller yetişsin. Nüfusumuz yok olup gitmesin, gün gün artsın, yaşadığımız yerin tarihten silinip gitmesini istemiyoruz demişler ya. Kız istiyorlar abi. Ya neredeyse pankartlara nefes alsın yeter yazacaklar yani. Bu nedir abi ya? Köyde kız yok ya. Şey gibi bu oğlum ya. Bak bu durumun aynısı makine mühendisliği bölümünde de var ya. Yavrum Türkiye'de erkek nüfusu kadın nüfusundan fazla zaten ya. İlla ki birileri açıkta kalacaktır. Bu arkadaşlar tövbe yarabbim ilk kurbanlar mıdır nedir anlamadım ki. Buyurun haberler. Araştırmalar var gençlik Avustralya'da. Evet, araştırmaya göre dişi ahtapotlar tacizci erkeklere ellerine geleni fırlatıyorlarmış. Diyor, ne diyorsun ya? Dur bakayım. Avustralya'daki araştırmaya göre dişi ahtapotlar tacizci erkeklere ellerine geleni fırlatıyor. Cisim fırlatmanın birçok hayvan türünde yaygın bir davranış olmamasına rağmen dişi ahtapotların istemedikleri halde çiftleşme girişiminde bulunan erkeklere 8 kollarıyla sudan çektikleri cisimleri fırlattığı belgelenmiş. Vay be, ahtapota bak yemin ediyorum. Gençlik ayıptır söylemesi, birçok arkadaşımdan daha zekiymiş bu ahtapot ya. Gülmeyiniz, genel bir şey söylemek lazımsa birçok TikTokçudan daha zengin ya. Daha zengin diyorum, özür dilerim, daha zekiymiş ya. Hayvan atıyormuş abi. Var mı başka? Şöyle bir F5. Bu ne? Arkadaşına şakadan öğle anonsu yaptırdı, eşi fenalık geçirdi. Yavrum ne yapıyorsunuz ya? Koca koca insanlar, hakikaten söylüyorum ya. Esnaf 45 yaşındaki Ömer Demirel, şaka yapmak isteyen bir arkadaşı belediye hoparlörlerinden öldü anonsu yaptırdı. Demirel'in eşi anonsu duyup fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yakınları ve arkadaşları taziye için eve akın etti. Böyle şaka olur mu ya? Klasik Türk iş şaka. Tabii canım. Malibunuz ne yapıyoruz biz? Dolmuş şoförüysek yolda gördüğümüz arkadaşlara dolmuşla üstüne üstüne gidiyoruz. Tabii canım. Ya da klasik Türk şakaları. Kankamıza yapıyoruz. İnşaat işçisi arkadaşlar malibunuz tutla tut diye bir şey fırlatıyorlar böyle. Vay be, geçelim abicim, geçelim. Tutmasaydın düşüyordun. Neydi? Tutmasaydın düşüyordun diye bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz bir ara? Vallahi söylüyorum. Ulu orta herkese yapıyorduk abi bunu. Geçelim. Bugün cuma, enseyi kapa. Helal olsun mu? Peki canım ciğerim, artık böyle bir helal olsun haberimiz ki vardı. İnşallah buluruz. Çok karıştı burası ama. Birazdan final, artık birazdan veda.
2: Arif Güven, selamlar. Kocaeli Darıca'dan Murat, Kenan, Onur.
3: Aşığız abi.
2: İyi yayınlar abi.
4: Arif Güven.
5: Arif abi, seni her geçen gün daha çok seviyorum. Çok güzel giydiriyorsun. Helal olsun sana. Helal olsun sana.
6: Selam Arif abi. Anaokuluna servis çekiyorum. Çocuklar bile diyor artık Arif abi aç diye.
7: Arif abi, ben Lüleburgaz'dan Kemal. Terapi gibisin abi, terapi. Terapi gibisin abi, terapi.
8: Arif kardeş, Londra'dan selamlar. Londra'dan selamlar.
4: Güven.

0: Bazen gülmek her şeyi usulca örten bir perde gibidir. O perdenin arkasında hiçbir zaman neler olduğunu göremez insanlar. Sen perdenin önünde gülüşünün arkasına sakladıklarını içine atarak yaşamanın başka bir yolunu bulursun.
1: Bazen öyle bir gülmelerin olur ki en büyük acılarını bile düşmanlarına karşı gizler.
2: Arif Güven Showtime.
3: Bazen gülmek bile net bir cevap olabiliyor ama sadece anlayana. Basit bir tebessümle bütün duygularını ifade edebilirsin. Mutluluğunu, hüznünü, hatta öfkeni bile.
4: Kahkaha bulaşıcı. Ben birinin kahkahasını görünce kahkaha atıyorum. O benimkini görenler de kahkaha atıyor. Önemli olan da bu.
5: Bazen gülmek gülmek değildir mesela. Aranızda bunu bilen var mı? Abi çok acı verici bir şey.
6: Bazen gülmek en büyük acıları gizlemek içindir. O gülüşün arkasında acı mı yatar, mutluluk mu yatar anlamazsın. O kadar iyi gülerler.
7: Bazen gülmek adaleti bozuk düzene sessiz bir küfürdür.
8: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

0: Müjüne. Fon Müjüne bak. Arif Harikalar Diyarı'nda. Öyle miydi? Hı? Tabii. Dur takılmayalım. Canım kardeşim, kurban olduklarım malumunuz. Artık bugün de yüzdük elbette kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Öncelikle bugün de bizlere eşlik eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Kale ve Kahraman arkadaşlarımıza malumunuz. Onlar programa daha çok sahip çıkıyorlar. Beraber program yapıyoruz. Sessiz kahramanlarımız da var. İşinde gücünde yazamıyor. Velhasıl dinleyen herkese teşekkürler. Umarız bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm inşallah bırakabilmişizdir. Olduysa hatamız, hep söylüyorum, insanız. Canım kardeşim, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar affola. Şimdi madem finale gelindi, hep söylüyoruz ya. Helal olsun. Vay be babacığım, insanlık ölmemiş dediğimiz böyle bir haberle final yapalım istiyoruz. Derya ile bilmemek ayıp değil oğlum. Malum önemli olan çaktırmamak, öyle değil diye dur. Al bak, kızlar okumaz denilerek okuldan alınan Ayşe Kaplan 58 yaşında lise diplomasını almış abi. Vay be, bayılırım böyle azimli insanlara. Konya'da uzun yıllardır hayalini kurduğu lise diplomasına 58 yaşında kavuşan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Kaplan diplomasını almaya mezuniyet cübbesi ve kepi giyerek gelmiş. Kaplan lise diplomasının ardından üniversite okuyup optisyen olmak istediğini de söylüyor. Helal olsun be annem, vallahi söylüyorum. Rahmetli babası tarafından kızlar okumaz diyerek 5. sınıftan sonra okutulmamış. Okuyamamış olmanın içinde bir ukde bıraktığını belirten Ayşe Kaplan, kendisine sürpriz yapan eşi tarafından açık öğretime kaydı yaptırılmış. Bu yılın eğitim sonrasında başarı göstererek açık liseden mezun olmayı hak kazanan Kaplan, mezuniyet mutluluğunu kızının da talebi üzerine cübbe giyip havaya kep atarak yaşamış. Vay be, ne güzelsiniz ya. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, makamında kabul ettiği Ayşe Kaplan ve kendisine destek veren eşini tebrik ederek haklı olarak kutlamış. Ne güzel ya. Ve demiş ki, bazen bir başarılı kadının arkasında onu destekleyen bir erkek olabiliyor. Ne güzel. Vallahi çok güzelmişsiniz ya. Hep böyle mutlu olun inşallah. Kendimi çocuk gibi, genç gibi hissediyorum. Çok güzel oldu demiş. Vallahi süper. Biz artık ufak ufak veda mı? Veda galiba. Canım kardeşim, hep söylüyorum. Hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz. Malumunuz diğer tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca burada mümkün olduğu kadar sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama gel gör ki artık ayrılık saati. Gerçekten iğrenç bir hayat. Bundan sonra benim sloganım bu olsun abi. Takıldı dilime. Kral dağılma zamanı geldi. Sen eve, biz yeme. Eyvallah kurbanım. Tekrar görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. 139 Nevzat'ım. Gidelim mi abi? Gidelim artık. Bu fon müziğiyle de tövbe yarabbim. Hani güneş batarken dağların arkasından kaybolan Redkit gibi hissediyorum şu anda kendimi. Valla öyle hissettim bir anda. Geç abi. Geçtik. Yeniden buluşuncaya kadar her şey keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Hadi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, gülüyorum.
2: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşacak.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Hal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Yalın'la yaptık. Akşamüstü isimli çalışmasını seslendirdi. Ardındansa Zeynep Bastık karşılıyor bizi. Ara, radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ismi Berkay'dan dinledik. Nankördük isimli şarkısıyla yine bugünü renklendiren seslerden biri oldu sanatçı. Harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte ve şimdi ise bizi Aydilge karşılıyor. Hayat Şaşırtır isimli çalışmasıyla günün ritmini daha da yukarı taşıyoruz.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir, 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Radyo. Burası Sevilen Ses. Buray kulaklarınıza ulaşan isimdi. Kaçsana Bana isimli şarkısıyla yine bugüne renk kattığını söyleyebiliriz sanatçının. Hemen sonrasında ise Mert Demir'le devam ediyoruz. Cehennemin Dibi isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Uzun yıllardır paylaştığı birçok çalışmayla daima adından söz ettiren özel isimlerden biri, gökseldi kulaklarınıza ulaşan isim Uzaktan isimli şarkısıyla yine bugüne keyif katan seslerden biri oldu sanatçı. Ardındansa İrem Derici ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Delil isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 el

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin önemli bestecileri arasına adını yazdıran seslerden biri Ozan Koç, Vermem Seni Ellere isimli bir cover şarkıyla yine günümüze renk katan isimlerden biri olmayı başardı. Hemen sonrasında en yenilerden biriyle devam ediyoruz. Derya Uluğ seslendiriyor Şımarık isimli çalışmasını.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin.

Sevilen grup Gripin kulaklarınızdaydı. Yalnızlığın çaresini bulmuşlar isimli çıktığı döneme damgasını vuran hit şarkılarıyla dinledik grubu. Umarım hoşunuza gitmiştir bu özel melodi. Sonrasında ise Cem Belevi ile devam ediyoruz. Sevmediyor isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Yorumladığı şarkıların yanı sıra besteci kimliğiyle de adından söz ettiren önemli isimlerden biri Emre Kaya'ydı konuğumuz. İkimiz Olamıyor isimli çalışmasıyla kulaklarınıza ulaştı sanatçı. Ardından güçlü sesiyle Sıla'ya kulak vereceğiz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Ne Desem İnanırsın.

Son günlerde sıkça istek alan şarkılardan biri diyebiliriz. Elif Buse Doğan'dan dinledik. Yangın Yeri isimli şarkısıyla gerçekten iyi bir çıkış yakaladı. Umarım bir kez daha dinlemekte keyfinizi yerine getirmiştir. Onu uğurlarkense Gülşen'e merhaba diyeceğiz şimdi. O da en yenisi İtaat Yok'u seslendiriyor.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Metin Arolat'la birlikte geçmişe yolculuk yaptık. Dert Değil isimli çalışmasıyla yine bugüne renk katan seslerden biri oldu sanatçı ve nostaljik anlar yaşattı bizlere. Ardından yeniden günümüze dönüyoruz şimdi Burcu Güneş'le birlikte. Ben Yanmam, radyonuzda sizlerle.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Hande Ünsal'dan dinledik. Neredesin isimli şarkısıyla beraber bugünün enerjisini de biraz olsun yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Hemen sonrasında ise yine çok sevilen bir şarkıyı Hadise'den dinleyeceğiz bu kez. Ara Beni isimli çalışmasını seslendiriyor sanatçı. Deli.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında.

0: arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

Bengü ve Ümit Sayın birlikteliğinden dinledik. Ya Sen Gidip de isimli bir Ümit Sayın şarkısını yıllar sonra yeniden yorumladı bu ikili. Son günlerinde en sevilen düetlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hemen sonrasında ise bir başka ortaklıkla devam edelim. Sibel Can ve APO karşılıyor bu kez bizi. Kıyamam radyonuzda.

0: Best ve Song Günler'in oldukça sevilen hit şarkılarından biri Toz Pembe radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken ikilemden Kaybolurum Gülüşünde isimli çalışmalarını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
1: Geçiyor gündüz gece bir bir takvimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsane

gibi AllGrip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın perşembesi çoktan başladı. Biz tabii bu perşembenin tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşıp hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Yine bu iki saat boyunca radyonuzun sesini kısamayacağınız en iyi şarkılar, kulağınızı kaçıramayacağınız keyifli haberlerle hayatın ritmi başlıyor.
1: Radyo Ses.

0: Bazı ilanlarda görmüşsünüzdür. Fiyat için DM yazıyorlar. Özellikle sosyal medyada mesajlaşma üzerinden fiyat veriyorlar. Kişiye özel mi fiyat veriyorlar? Herkes için aynı fiyat geçerli değil mi? Neden fiyat yazmıyorlar diye düşünürken Türkiye'de Ticaret Bakanlığı bu konuya el atmış ve taşınmaz taşıt ticaretinde sahte ilanların önüne geçebilmek amacıyla denetlemelere başlarken sosyal medya ortamında paylaşılan ilanlara artık bundan böyle fiyat bilgisi verilmesi zorunluluğu getirmiş. Aklınızda olsun. Bu yüzden sosyal medyada fiyat için mesaj yolunu kullananların ceza aldığını hatırlatmış olayım. Peki, sosyal medya dünyanın gündeminde pek çok konuda, özellikle denetleme konusunda gündeminde biliyorsunuz. Sizin de şikayet olduğunuz mevzular varsa bildirmeyi ihmal etmeyin sosyal medyada.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde.

0: Dünyadaki en sadık dostlar köpekler. Öyle bildik, öyle öğrendik, öyle gördük. Aslında öylelerdi gerçekten. Peki geçtiğimiz gün Dünya Köpek Günü kutlanmış. Kediler günü olurdu, köpekler günü olmaz mı? Köpeklerin sadık dost olduğu yadsınamaz bir gerçekken neden köpek sahibi olmamız gerektiğini anlatan sebepleri sıralamışlar bize. Evet, birer kedimiz var pek çoğumuzun. Evcil hayvanı deyince ilk akla gelen kediler ama köpeklerin daha insan canlısı, daha yakın bir dost olduğunu pek çok kez deneyimledik. İnsanların acılarını hissettiğini, herhangi bir sıkıntısı olan insana karşı daha çok yakınlaştığını söylüyorlar misal köpeklerin. Empati kurma konusunda kedilerden daha yetenekli oldukları kesin. Hatta koku alma duyularıyla bazı hastalıkları dahi teşhis edebildikleri söyleniyor. İş kaynaklı stresi azaltıyormuş misal köpekler, kediler azaltamıyorlar. Formda kalmanıza da yardımcı olurlar, zira her gün onları yürüyüşe çıkartmak lazım. E tabi sizi daha sosyal bir birey haline getirirler. Peki daha pek çok sebep var. Siz o sebeplerden birini mutlaka fark edip bir evcil hayvan sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyorum.
1: Radyo Ses.

0: Biz kadınlar ömrümüzün bilmem kaç yılını makyaja harcıyorduk. Artık bu son makyaj trendlerinden sonra ömrümüzün yarısından fazlasını harcıyoruz herhalde. Yok, ben o kadar makyaj yapmayı sevmiyorum ama böyle kat kat makyaj yapanlar, adeta bir tablo gibi yüzünü boyayanlar daha dikkatli davranıyorlar. O halde sevgili hanımlar, allık kullanırken yaptığımız hatalardan bahsedelim. Bütün hataları tamamladık. Bize kalan allık kullanırken yaptığımız hatalar oldu. Peki bu hataları da düzeltebilmek adına fazla allık uygulamayacaksınız. Yanlış yere uygulamayacaksınız. Doğru yere uygulamak için böyle aynaya bakıp dümdüz bir gülümseyeceksiniz. Gülümsediğinizde yanaklarınızda yükselen elmacık kemiklerinin kenarları allığı uygulamak için en ideal yer. Yüzünüz küçükse biraz daha aşağıda uygulayabilirsiniz. Doğru şekilde dağıtacaksınız. Tek bir yerde kalmayacak. Doğru fırça, doğru allık rengi ederken yüzünüze en yakışan şekli siz bulacaksınız aynanın karşısında. Öyle haydi yanakları gibi kıpkırmızı kalmasın yanaklarınız. Peki, sadece gülümsediğinizde değil, her an mutlu hissettiğinizde Allah'a ihtiyaç duymadan pembe olsun yanaklarınız.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri sol

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Güne başlarken, hazırlanırken, bir yere gideceğiniz zamanlarda, hazırlık yaparken çok fazla vakit harcıyorsanız o halde hazırlanmadan önce kıyafetlerinizi, yapacağınız makyaja bir karar vermek gerekiyor. Misali işe gitmeden bir gün önce kıyafetleri hazırlamanın, kıyafete uygun nasıl makyaj yapacağınızı düşünmenin size faydalı olacağını düşünüyorum. Peki sabah güne hazırlanırken daha hızlı hazırlanmak isteyenler, geç kalmak istemeyenler için küçük bir tüyo olsun, önceden hazırlık yapmak mutlaka her zaman işe yarar, unutmayın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Belki de çok yoğun bir iş günü geçiriyorsunuz ya da çalıştığınız günün sonrasında kalabalık aile ortamında kendinizi dinleyemiyorsunuz. Eğer sessiz kalmaya ihtiyacınız varsa size sessizliğin faydalarından bahsedeceğim. Belki rahatlamak için müzik dinliyor olabilirsiniz, arkadaşlarınızla dertleşebilirsiniz, uzun uzun sohbet edebilirsiniz ama sessizliğin sinir sistemine daha iyi etkileri olduğunu söyleyen araştırmalar da var. Bilim insanları zihni susturmanın daha sağlıklı bir beyne giden yol olduğunu söylüyorlar. 2013 yılında yapılan bir araştırma 2 saat sessiz kaldığınızda tansiyonun düştüğünü, kalp ritminin yavaşladığını, konsantrasyonun arttığını, odaklanmanın iyileştiğini söylüyorlar. Bu yüzden en azından bir 2 saat kendinize sessiz anlar, alanlar oluşturmaya bakın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

mesela bir yerimiz ağrıdığında, başımız ağrıdığında, ağrı kesici aldığımızda başımızın ağrıdığını nereden biliyor? Ya da bir bacak ağrısı için, bir sırt ağrısı için misal ağrı kesici kullandığınızda nasıl bir anda oraya iyi geliveriyor? Dişiniz ağrıdığında, diziniz ağrıdığında ağrı kesici orayı nasıl buluyor? Aslında ilaçların böyle bir hedef bulma yeteneği yok tabii ki. Ağrıyan yeri tespit edip de oranın ağrısını geçirmiyorlar. Aslında vücudumuzdaki biyokimyasal süreçle alakalı diyor uzmanlar. Ağrı kesiciyi aldıktan sonra ağrıyan yeri arayıp bulmuyor ağrı kesiciler. Kana karıştıktan sonra vücudun büyük bölümüne dağıldığı için ağrı oluşumunda rol oynayan biyokimyasal süreci etkileyerek nereniz ağrıyorsa oranın ağrısını azaltıyor. Açıkçası bütün vücudunuzda var aslında ağrı kesici. Siz sadece ağrıyan yeri hissettiğiniz için onun azaldığını fark ediyorsunuz. Böyle işliyor ağrı kesicilerin çalışma prensibi diye hatırlatmış olayım merak edenlere. Radyo Ses. Radyo.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen

0: de onlardan birisin.
1: Tüketim toplumuyuz. Kabul edelim. Tüketiyoruz. Çok hızlı tüketiyoruz. Çok çabuk tüketiyoruz. Çok çabuk bıkıyoruz. En son ne zaman mesela bir albümü baştan sona dinlediniz? Eskiden albüm çıksın diye beklerdik. Sonra single'lar oluşmaya başladı. Müzik dünyası tek tek şarkı sundu. Albümler biraz daha az dinlenir oldu. Misal eski zamanlarda biz bir albüm çıktığında albümü alıp baştan sona bütün şarkıları dinlerdik. İçinden en sevdiğimiz şarkıyı belirlerdik. Defalarca kez dinlerdik. Belki de bize en çok uyan şarkıyı fark ederdik. Peki siz bu son yıllarda en son ne zaman bir albümü baştan sona dinlediniz? Peki Berkay'la devam edeceğiz. Bal Badem'i dinleyeceğiz ama albümlerden bahsetmişken Berkay'ın 7 yıl aradan sonra çıkarttığı 7. albümünden de bahsetmek istiyorum. Yeni albümü Kavi ile dinleyicisiyle buluştu. Albümü baştan sona dinlemek isteyenler için albüm dijital platformlarda paylaşıldı, haberiniz olsun. Bal Badem'le dinleyelim.
2: Radyo Ses. Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Çıtır mutluluk.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Oldukça sıcak bir haftayı geride bırakmaya çalışıyoruz. Bu hafta da çok sıcak olduğu için biraz yavaş mı geçiyor? Daha Perşembe günündeyiz, daha önümüzde Cuma var ama hafta sonu bir serinleme varmış. Merak etmeyin, o serinleme yine bize Eylül'ü hatırlatacak gibi, zira Ağustos'u uğurlayacağız bu hafta sonunda. Peki bu sıcak Perşembe günün tadını çıkartırken yapılan araştırmalar, meteoroloji örgütlerinin yaptığı açıklamalar 2026 yazının tarihin en sıcak yazı olabileceğini ortaya çıkartmış. Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino olaylarının hafızamızdaki en güçlü olaylardan biri olabilme ihtimali olduğunu söylüyorlar. Meteoroloji ofisine göre 2026 yılı tarihin en sıcak senesi olabilir demişler. Tabii 2027'yi görmeden bunu bilemeyiz ama şimdi daha iyisi gelene kadar en iyisi bu diyelim sıcak yıllar arasında.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Hani bir söz vardır bilir misiniz? Ağaç mısın sen? İstemiyorsan değiştir bulunduğun yeri diye. Hiçbirimiz ağaç değiliz ki istediğimiz yeri değiştirebiliriz. Günümüz koşullarında ağaçların bile yerlerini değiştirebiliyorlar. Peki eğer deniz kenarında yaşamayı seviyorsanız bu haber size göre ve hala gideceğiniz yere karar veremediyseniz yapılan araştırmalar deniz kenarında yaşayan insanların daha uzun ve daha sağlıklı bir ömre sahip olduğunu ortaya çıkartmış. Amerika'da yayınlanan 2025 tarihli bu araştırma sahil bölgelerinde yaşayanların iç kesimlerde yaşayanlara göre daha uzun daha sağlıklı yaşadığını ortaya çıkartmış. Bunun sebebi deniz havasındaki iyot dalga seslerinin rahatlatıcı etkisi ve denizin maviliği. O halde imkanınız varsa denize kıyısı olan yerlerde yaşayın siz de. Ömrünüz uzasın.
1: Radyo Ses. Radyo.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri tercih.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: bilirsiniz normal şartlar altında magazin basınından çok fazla haber vermeyi sevmiyorum ama Gökhan Özen'in evlilik haberinden ziyade düğün yapmayıp yaptığı iyilikten bahsetmek istiyorum bu kez dinlemeden önce. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dünya evine girdi sevgili Gökhan Özen. Biz de mutluluklar diliyoruz. Bir yastıkla kocasınlar. Çok mutlu olsunlar. Şatafatlı bir düğün yapmak yerine, gösterişte bir düğün organizasyonu yapmak yerine bu özel gün için ayırdıkları bütçeyle inanılmaz bir iyilik yaptılar. Antakya'da yaşayan iki çocuklu depremzede bir aileye ev satın alarak sıcak bir yuva sahibi olmalarını sağladı. Gökhan Özen ve eşi bize bu önemli jestle onlara alkışlarla tebriklerimizi gönderiyoruz ve hayatın ritmini iki kişiyle geride bıraktık Gökhan Özen'i. Sıla'yla devam ediyoruz iyi müziğe.
1: Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Güzel bir perşembe gününde günün tadını birlikte çıkarttık, her zaman olduğu gibi hafta içi her gün. Hayatın ritmiyle günün tadını birlikte çıkartıyoruz, sizi de bekliyoruz. Yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Yarın yine günün iki saatini paylaşıp günü daha keyifli hale getireceğiz. Unutmayın, güzel haberlerle, çok sevdiğimiz şarkılarla. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugün hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: 6.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adına oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin, hiçbir şey umurumda değil, dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

Babacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca Adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: olmaz.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
4: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: ortam yerine.
1: Neden?

0: gel. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
0: Saygı Mağazaları.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
5: Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 6162 340 2272.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, Kent Park'ta

0: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Bu da geçer. Boş ver, üzülme.
1: Ay ışığı.